0: YXY 92.9.
1: Umudu göğsüne yaslanarak sil, gönlüme koyduğun aşk mı bu ne garip, gökyüzü yüzümüze gülmedi ki, hiç kararttı gündüzü yağmura teslim.

komik. Komik ülkem ve de mizahçı herkes. Fenomen olmak için şaklaban herkes. YouTube para kasası ellere tekte. Başlıyoruz işte, merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz.